0: de Enjoy
1: Papa, meu cantigi, kan kuziri gotu seji OP.
2: Ya, ikuziri motu seji OP.
1: Ano, gana Play Store.
2: Esu bulongo diwam, anga meba, nambida fombo.
1: Eh, ya vi wula kemwe.
3: Ano? Legodonya, one eji akembu bachi bayer mahadum.
1: Hey, ya bula buzumu bonya hura bano.
2: Hehehehe. Ni bazu, ama mehya batlanu. Afasa to OP, buwa akukondim bujiria. Fukwasi yobi, mono gidi na ya, OPE at 8.